0: Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, Ma adakta ya? So maya tohtamda. Maşa tohtay ki. So la şi. Ma do. Ha ben taptım hem de orunda. Bu onun okşumam diye ağız gitar kan.
1: Okşumaya doğru. Hmm. Ma. Etkiledik ya. Etkiledik ya. Etkiledik ya. 也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿里木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿里木自己写的。

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tabi tuzu üzümünü ne? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin eğiz. Üç tüp üzümdün bir yüz talı tabi temdi o.
2: Ne çınan tabi ben ha o?
1: He he? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyun tuttan yasakandın o çaplı tuttardı onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tuttan yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır ağır.
1: Bir yıl bir